0: come on, come on. Show them.
1: Şimdi yürüyüşüm duymak yarısı da düşünüyor. Yürüyüşüm gazı sualında süper para.
2: Radio Status Capsule.